Doctor Killing Mace. In your one infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal. Nepantli. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsli. Nehua. Yowal Nepantli.

Doctor, can you make it? In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepantli. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua temetli. Nehua. Yowal nepantli.